yapıyor bu damda bu de din numara ku standa en se ver pica ku du yo gela o Fernando Correia Marcos e a Gina Maria.